0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım, o kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım, kollarımla sarayım, sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım.

0: telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma. Yok,
1: ülke. Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor, yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun, bize severken ayrılmak da yakışır.
2: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

0: Ya Supi ya.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Yok, ülke.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Gamsız Hayat Candan Erçetin'in 4. stüdyo albümü Neden'den 2002 yılında yayınlanmış bir albüm. Çok keyifli bir şarkıdır. Şarkının sözleri Aylin Atalay ve Candan Erçetin tarafından yazılmış. Candan Erçetin tarafından bestelenmiş ve Alper Erinç tarafından düzenlenmiştir. Maria Fares tarafından Entel Hayat olarak Arapça olarak da aynı zamanda seslendirildiğini hatırlatmak isterim. Yalın'ın ilk albümüne gidiyoruz retroda. Şarkımız

Çok keyifli bir Boros Toprak şarkısı Akdeniz Geceleri sonrasında Çelik'le 1995 yılına gidiyoruz. Benimle Kal albümünden çıkış şarkısı Nazını Ölüyorum şimdi bizlerle.

0: Telefonu kapat.
1: Abi şimdi hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı
5: 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey...

0: hedeflerinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
8: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
9: Her zaman, her yerde.
7: Radyo Ülkü.

0: yaptığı şarkı Bir Gece Vakti, özellikle 90'lı yıllarda çıkış yapan şarkıcının en iyi albümlerinden bir tanesidir. Retro'ya devam ediyoruz. Funda Arar'la 2003 yılına gideceğiz. Seda Yanı albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Gün Gelecek.
1: Gün gelecek.

0: Retro'da Demet Sarıoğlu'ndan Bir Çare'yi dinledik ve maalesef bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kapanış şarkımızsa Island Man ve Cem Karaca. Yorgunum Kaptan. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Çok

0: Bekleme kaptan.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbet.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: şeyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Türkiye Şoförler Odası Federasyonu'nda gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında taksici, servisçi, minibüsçü, otobüsçü ve kamyoncu esnafın sorunları ele alındı. Mersin Esnaf Odası Başkanı Veysel Sarı da korsan taşımacılıkla mücadelenin hızlandırıldığını belirtti. Mersin'in Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi ve Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'nde inşa edilen konutların hak sahipleri yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Evlerine su sayacı bağlanmasını isteyen aileler meskiden sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in Mersin'deki gecekondu bölgeleri, mülkiyet sorunları, kentsel dönüşüm ve riskli yapılara ilişkin verdiği soru önergesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen cevapta 2012 yılından bu yana Mersin genelinde toplam 1869 yapı için riskli yapı tespiti yapıldığı kaydedildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde hijyenik olmayan şartlarda üretim, depolama ve paketlemesi yapılan tonlarca turşu ele geçirildi. Bozuk turşulara imha edilmek üzere el konulurken ruhsatsız işletme faaliyetten men edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Nurettin Kaya hayatını kaybetti. Kaza Tak otoyolu Çukurova bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Şahin marka otomobille drift atan sürücü polis tarafından yakalandı. Kendisine çeşitli maddelerden 555 bin TL ceza kesildi. Ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest kaldı. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kent genelindeki okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek eksikliklerin tamamlanması için talimat verdi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan tedbirler ele alındı. Güller ilçesinde Kaymakam Emrah Aslan, vatandaşlarla bir araya gelerek halkın sorunlarını yerinde dinlediklerini, çözümü için de gerekli talimatları verdiklerini kaydetti. Devlet Su İşleri 6. Adana Bölge Müdürü Doktor Mehmet Akif Kaygusuz, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Karacaoğlan Göleti ve Karakız Göletlerinde incelemelerde bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde 30 yaşındaki Tülay İzgi 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar mahallesinde bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki Fikret Durma isimli şahıs inşaatın merdivenlerinde ölü bulundu. Durna'nın ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı ifade edildi. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi yapay zeka destekli 3 boyutlu tomografi, sanal gerçeklik simülatörü ve yenilenen laboratuvarlarıyla teknolojik altyapısını güçlendirdi. Hastanede bugüne kadar 2300 cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Erdemli'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında 38 üreticiye 1200 tuzak ve 38 paket ilaç dağıtıldı.
6: Radyo Ülkü.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde bulunan köprü ile bazı otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin kararı Mersin kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, bu kapsamda Niğde, Pozantı, Tarsus, Mersin, Tarsus Adana, Gaziantep, Toprakkale, İskenderun Gaziantep, Şanlıurfa otoyolları için özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanacak. Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Yakalanan şüphelilerden yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin'de polis ekiplerince Yenişehir ilçesinde kapı kilidi kesilerek girilen adreste 2.296.336 adet sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 13.764 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Mersin Uluslararası Limanı'nda yaşanan operasyonel aksaklıkların çözülemediğini belirten Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt, sorunların giderilmemesi durumunda 15 Eylül itibariyle şoförlerin 3 gün boyunca izin kullanacağı, bu sorunlar nedeniyle nakliye sektörünün ağır bir ekonomik krizle baş başa kaldığını savundu. Mersin Barosu tarafından 2026-2027 dönemi adli yıl açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Burada konuşan Mersin Barosu Başkanı Avukat Gazi Özdemir, yeni adli yıldaki temel hedefin yargının iş yükünü azaltacak yapısal çözümlerin hayata geçirilmesi olması gerektiğini söyledi. Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu kayıp olarak aranırken naaşına ulaşılan Şerif Özdemir'in cenazesi Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi. Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Portakal mahallesinde belediye tarafından yaptırılan Toroslar balık pazarında esnaf yaşanan işletme ve altyapı sorunları nedeniyle mağdur olduklarını iddia etti. Esnaf belediyeden sorunların çözülmesini istedi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri 2026 yılının Ağustos ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre %19 arttırarak 1,45 milyar dolar oldu. AKİB'in yılın 8. ayındaki ihracat performansında demir ve demir dışı metaller, yaş meyve sebze, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde yüksek oranlı artışlar öne çıktı. Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, ilçe genelinde yaptıkları rutin denetimlerde hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerini yakından inceleyerek hayvan sağlığını takip etmeyi sürdürdü. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi'nin teknolojik altyapısına 2 cihaz kazandırıldı. Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri kamu yararına çalışma kapsamında 6 okulda boya, bakım ve tadilat çalışması gerçekleştirdi. Mut'ta geleneksel pekmez mesaisi başladı. Alaçan mahallesinde çiftçiler hasat sonrası üzümleri geleneksel yöntemlerle odun ateşinde ve beyaz toprakla kaynatarak pekmez üretiyor.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin'de yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı ekipler hazır bekliyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması uyarısı yapılırken, anız ve bahçe atıkları gibi yangın riski oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılması istendi. Mersin il genelinde 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 654 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin il genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 145.457 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 1.562 araç trafikten men edildi. Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 6 milyon boş kapsül ve 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama gibi suçlardan toplam 11 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin Toroslar ilçesinde düzenlediği baskında 2 kilogram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de rehabilitasyon merkezinde otizmli çocuğu darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eğitmenin davasına devam edildi. Mahkeme tarafların beyanlarının ardından eksik raporların tamamlanması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Orta vadeli programın tarım ve gıda sektöründe üretim planlaması, verimlilik ve katma değer artışını merkeze alan kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduğunu söyleyen Mersin Borsa Başkanı Abdullah Özdemir, hedeflere ulaşılması için istikrarlı uygulama takvimi uyarısı yaptı. Mersin'de ekipler yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla kırtasiye ürünlerini mercek altına aldı. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleriyle kasa fiyatlarının uyumu başta olmak üzere çeşitli kontroller gerçekleştirildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çeşitli marka ve modellere ait piyasa değeri 50 milyon lira olan 20.638 adet kaçak kıyafet ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesinde iki taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Mersin'deki taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyenlerin 30 Eylül'e kadar teklif vermesi gerekiyor. Mersin'de kasklı bir şüpheli gece saatlerinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Aynı yerde ikinci saldırı olayı yaşanırken ilk olayda bir kişi yaralanmıştı. Olay Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 1850 metre rakıma sahip Özboyuncu Eli Mahallesi'nde ilk kez çilek yetiştiriciliği denemesi yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır kullanılmayan merkez kulak ile eski kulak arasındaki kadastro yolu yeniden ulaşıma açıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik hazırlanan kırtasiye setleri okullara ulaştırılırken kıyafet ihtiyacı bulunan öğrencilere de destek sağlandığı bildirildi.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin'in Bozyazı ilçesinde 8 Eylül Salı günü başlayan orman yangını havadan ve karadan aralıksız süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktör için test sürecine geçildi. Enerji Bakanı Bayraktar, hedeflerinin ilk reaktörü 2026 sonuna kadar devreye almak ve elektrik üretimine başlamak olduğunu açıkladı. Mersin'de düzenlenen Mavi Ekonomi Çalıştayı'nda Türk Deniz Jeopolitiği'nin amiral gemisinin Mersin olduğunu dile getiren uzmanlar, Akdeniz'de tersane eksikliğinin acilen giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tarımsal desteklemelere ilişkin alınan kararla ilgili konuşan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Türkiye'nin bakliyat ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Planlı üretim desteğinin arttırılması bakliyat ekim alanlarını ve üretim miktarını arttıracaktır diye konuştu. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Ağustos ayında %1,1 azalış yaşadı. Akamip Başkanı Adem Derinel, bu kazanımların kalıcı hale gelmesi için maliyet yapımızı gözeten ve fiyat rekabetinde elimizi güçlendiren desteklere ihtiyaç duyuyoruz dedi. Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı Ağustos'ta 1,3 milyar dolara, çelik ihracatı 1,5 milyar dolara yükseldi. ATMİP Başkanı Rahmi İncetan, bu olumlu tablonun sürdürülebilir olması için maliyet ve rekabet koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracatçıları Birliği Ağustos ayında 148,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bakliyat ihracatının en büyük kalemini oluştururken bitkisel yağ grubundaki %57'lik değer artışı dikkat çekti. Mersin, TÜİK verilerine göre 2025 yılında öğren yeri sayısında ülke genelinde ilk üçte yer alırken, müze sayısında ise 8 müze ile 8. sırada yer aldı. Ziyaretçi sayısında da ilk 10'da yer buldu. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görev değişikliği yaşandı. Bu kapsamda yeni müdür Yener Oba oldu. 15 Eylül'de kalkacak olan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağır bakımları tamamlanan tekneler denize indirilirken balıkçılar bereketli bir sezon umut ediyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 1 Ocak 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında asayiş ve güvenlik verileri değerlendirildi. İlçede asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre %16,53 oranında azaldığı bildirildi.
4: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
8: Mersin'e gelirken Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolculara ulaşmak için sürdürülen çalışmalara ek olarak özel bir şirketin de arama yapacağı bildirildi. Mersin'de de ailelerin bekleyişi sürerken kayıp 14 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Mersin'de yeni eğitim öğretim döneminin başlayacak olması nedeniyle okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitim çalışmaları ve okul güvenliğine ilişkin yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken Vali Atilla Toros da okullarımızın güvenliğini sağlama konusunda tüm kurumlarımızla sahada olduklarını ve okul güvenliğinden asla taviz verilmeyeceğini ifade etti. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, 2026 yılının Mersin'de meyve, sebze, narenciye ve örtü altı üreticileri açısından ağır kayıplarla geçtiğini söyleyerek, gübre, ilaç, mazot, elektrik, sulama, işçilik ve nakliye giderlerinin artmasına rağmen birçok ürünün maliyetinin altında satıldığını, bazı ürünlerin ise alıcı bulamadığını ifade etti. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaklaşık 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin polisinin yaptığı çalışmada yakalanan bir şüphelinin Zula olarak kullandığı fırındaki koli ve varillerden 1 milyon 758 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik ezza hapı ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Tarsus Belediyesi'ne ait 32 taşınmaz arsa ihale usulüyle satışa çıkarılıyor. 11 mahalledeki taşınmazların satış ihalesi 16 Eylül'de yapılacak ve 112 milyon TL gelir hedefleniyor. Mersin'de Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında yıl sonuna kadar 420 yetiştiriciye toplam 10.500 küçükbaş hayvan ile 1680 ton yem desteği sağlanmış olacak. Mersin'de şeftali üreticilerinin ürünlerini değerlendirmede yaşadığı sıkıntılara destek olmak amacıyla çiftçilerden doğrudan şeftali alımı yapıldı. Üreticilerden temin edilen şeftalilerin kent lokantası aracılığıyla vatandaşlara sunulacağı belirtildi. Mersin'in Mut ilçesinde çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğinin sağlanması, karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzmek için girdiği Berdan Irmağı'nda kaybolan 17 yaşındaki E.A. dalgıç polisler tarafından ölü bulundu. Mersin futbolunun duayen isimlerinden kentin amatör futboluna uzun yıllar hizmet veren Murat Arıkaner'in adı Mersin'deki amatör liglere verildi. Yenişehir Belediyesi Türkiye'nin ilk tam erişilebilir engelsiz pazar yerini Aydınlık Evler Mahallesi'nde açıyor.
9: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo Ülkü.
9: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
6: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: fırsatları topla, sepetini doldur.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alış Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmi ile finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
10: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
12: Ergül her nesil.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
0: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
19: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
20: fırsatları topla, sepetini doldur.
19: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
20: Balparmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
21: Kalite burada, ucuzluk burada.
22: Ailenizin alışveriş Çetinkaya.
23: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülke.
26: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
25: Radyo

Bugün size artık ihtiyaç duymadığımız vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerini anlatayım istiyorum. Vücudumuz aslında bir evrim müzesi gibi biliyorsunuz. İçinde atalarımızdan kalan ve artık işlevi olmayan ama bir türlü gitmeyen ilginç parçalar da barındırıyor. Mesela neden hala bir kuyruk sokumumuz olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Şarkıların hemen sonrasında birlikte

Gül Güne Gül'le de bugün vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerini anlatacağım size. Vücudumuz biliyorsunuz milyonlarca yıllık evrimsel bir yolculuğun yaşayan bir tanığı gibi adeta. Tıpkı bir antika arabanın içinde böyle eski model bir radyonun kalması gibi düşünebilirsiniz. Evet, bizler de atalarımızdan miras kalmış, artık böyle işlevlerini yitirmiş ama bir türlü atamadığımız bazı parçalara sahibiz. İşte bu ilginç kalıntılara evrimsel süreçte körelmiş organlar veya yapılar diyoruz. Latince'de iz veya ayak izi anlamına gelen vestigial terimi de tam olarak bu durumu tanımlıyor. Tıpkı bir dinozorun çamurdaki izi gibi düşünebilirsiniz. Vücudumuzda atalarımızın bıraktığı silik ama dirençli izler diyebilirim. Peki evrimle beraber körelen özelliklerimiz nelermiş Gül derseniz, bebeklerdeki kavrama refleksini konuşmaya başlayabiliriz.

Gülgüne Gül'le de bugün size evrimle beraber körelen özelliklerimizden bahsediyorum. Bebeklerdeki kavrama refleksi demiştim. Şimdi evrimle beraber körelen özellikler listemizin belki de en başına yerleştirilmesi gereken kavramlardan bir tanesi. Yeni doğmuş bir bebeğin avucuna böyle parmağınızı değdirdiğinizde olan şey. Aslında inanılmaz bir evrimsel hatırada diyebilirim. Bebek parmağınızı o kadar sıkıca kavrar ki onu yerden kaldırabileceğinizi düşünebilirsiniz. Bu palmaris kavrama refleksi olarak adlandırılıyor. İçgüdüsel bir davranış ve gebeliğin henüz 16. haftasında fetüs göbek bağını tutmaya başladığında ortaya çıkıyor. Bilim insanları yeni doğan bir bebeğin bu refleks sayesinde yatay bir çubuğa tutunarak kendi ağırlığını 10 saniye kadar taşıyabildiğini gözlemlemiş mesela. Peki bu neden önemliymiş derseniz, bu durum aslında ağaçlarda yaşayan atalarımız için hayati bir öneme sahip. Yavrular bu güçlü kavrama refleksi sayesinde annelerinin kürküne sıkıca tutunuyorlar ve anneleri ağaç dalları arasında dolaşırken güvenle kalıyorlar. İnsan yavruları ise bu refleksi genellikle böyle 3-4 aylıkken kaybediyorlar ne yazık ki.

Gül Güne Gül'le de keyifli bir gün, en güzel şarkılar ve tabii ki ilginizi çekebilecek konularla program başladı biliyorsunuz. Size bugün evrimle beraber körelen özelliklerimizden bahsediyorum. Kuyruk sokumumuz da onlardan bir tanesi. Belki de en merak edilen sorulardan bir tanesidir. Neden hala bir kuyruk sokumumuzun olduğu? Cevap aslında anne karnında geçirdiğimiz ilk zamanlarda saklı. Yaklaşık 6. gebelik haftasında insan embriyosunun içinde birkaç tane omur bulunan minik bir kuyruğu var. Ama tabii gelişim ilerledikçe programlanmış hücre ölümü denen bir süreçte bu kuyruk yok oluyor ve geride kalan omurlar birleşerek bugün hepimizin bildiği, otururken bile farkında olmadığımız o üçgen şeklindeki kuyruk kemiğini oluşturuyor. İnsanlar ve büyük maymunlar, işte gorillerden ya da şempanzelerden bahsediyorum, kuyruksuz primatlar grubuna dahil. Kuyruğu neden kaybettik diye soracak olursanız, muhtemelen dik yürümeye başladığımız ve dengemizi sağlamak için kuyruğa olan ihtiyacımızın ortadan kalkmasıyla alakalı diyebilirim size. Son derece nadir de olsa bazen bebekler küçük yumuşak bir kuyrukla da doğabiliyorlar.

0: Gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
14: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
15: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
14: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 4290.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
19: Radyo Ülkü.

Bu güzel şarkıyı geride bıraktık ama hiç merak etmeyin, daha da güzellerini dinleteceğim size. Bugün vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerini anlatıyorum Gülgüne Gül'le de aynı zamanda. 20'lik dişlerle devam edelim mi? 20'lik dişler neredeyse herkesin bir şikayet konusu. Peki bu kadar sorun çıkaran bu dişler neden varmış diye soracak olursanız, bu dişlerin hikayesi aslında atalarımızın yeme alışkanlıklarına kadar gidiyor. Avcı toplayıcı atalarım çiğnemesi zor olan bitki kökleri, işte çiğ etler, sert tohumlar ve yapraklarla besleniyorlar. Bu sert diyeti çiğneyebilmek için de tabii böyle geniş ve güçlü çenelere, tabii dolayısıyla daha fazla azı dişine ihtiyaç duyuyorlar. Zamanla ateşi bulmamız ve yiyecekleri pişirmemiz, ardından tarım devrimiyle daha böyle yumuşak gıdalara geçiş yapmamız çenelerimizin küçülmesine sebep olmuş. Ancak tabii diş sayımız ve genetik planlarımız birazcık aynı kalmış. Sonuç olarak en son çıkan ve en arkada yer alan bu üçüncü azı dişleri için yeterli alanın kalp diyeti çiğneyebilmek için de tabii böyle geniş ve güçlü çenelere, tabii dolayısıyla daha fazla azı dişine ihtiyaç duyuyorlar. Zamanla ateşi bulmamız ve yiyecekleri pişirmemiz, ardından tarım devrimiyle daha böyle yumuşak gıdalara geçiş yapmamız çenelerimizin küçülmesine sebep olmuş. Ancak tabii diş sayımız ve genetik

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün artık vücudumuzda ihtiyaç duymadığımız, evrimle birlikte körelen özelliklerimizden bahsediyorum. Üçüncü göz kapağından da biraz bahsetmek isterim size. Böyle gözümüzün iç köşesine, burnumuza yakın olan kısma dikkatlice bir bakmanızı önereceğim size. Orada böyle pembemsi küçük bir doku kıvrımı göreceksiniz mutlaka. İşte bu yapıya üçüncü göz kapağı demiş insanlar. Körelmiş bir üçüncü göz kapağının kalıntısı. Köpekleri, kedileri, kuşları hatta bazı sürüngenleri izlediyseniz onların gözlerinin içinden böyle yatay olarak kayıp gözü tamamen kapatan şeffaf bir zar görürsünüz. İşte bu niktitasyon zarı bu hayvanlarda gözü tozdan koruyor, nemlendiriyor ve hatta su altında görüş de sağlıyor. İnsanların en yakın akrabalarından şempanzelerde bile bu zar körelmiş. Bizim zarımız da artık gözümüzü korumak yerine gözyaşı kanalına yardımcı olmak ve göz küremizin hareketini kolaylaştırmak gibi daha çok mütevazi roller üstlenmiş. Yani bir zamanlar gözlerimizi dünyanın tehlikelerine karşı koruyan tam teşekküllü bir organ. Bugün minik bir doku parçasına indirgenmiş

Aslına bakarsanız evrimle beraber körelen o kadar çok özelliğimiz var ki Gülgüne Gül'le de bugün bunu anlatıyorum size. Tabii ki en güzel şarkılar eşliğinde. Kulaklarınızı oynatabiliyor musunuz? Kedilerin, köpeklerin kulaklarını ve sesin geldiği yöne doğru nasıl çevirdiğini hiç merak etmiş miydiniz? Biz insanlar da aslında bir zamanlar aynı yeteneğe sahipmişiz. Kulağınızın böyle hemen arkasına elinizi koyun, taşlarınızı kaldırmaya çalışın. Eğer şanslıysanız orada böyle hafif bir kas hareketi hissedebilirsiniz. İşte o kas, arka kulak kası ve insanlarda işlevini yitirmiş 3 kulak kasından bir tanesi. Atalarımız tehlikeleri sezmek ve avlarını takip etmek için kulak kepçelerini sesin kaynağına doğru hassas bir şekilde yönlendirebiliyorlarmış. Ama tabii boyunlarımızın son derece hareketli hale gelmesi ve başımızı sesin kaynağına çevirmemiz kulaklarımızı ayrı ayrı oynatma ihtiyacını da ortadan kaldırmış. Darwin bu durumu evrimsel bir tasarruf olarak yorumluyor. Artık bu kaslar neredeyse gereksiz ama tabii bazı insanlar pratik yaparak bu antik yeteneği bir nebze de olsa geri kazanabilirler.

Palmaris longus kası diye bir şey duymuş muydunuz? Gül güne gülle de bugün artık ihtiyaç duymadığımız vücudumuzun böyle evrimle beraber körelen özelliklerinden bahsediyorum size. İşte o yüzden sordum, duymuş muydunuz diye. Basit bir test yaptıracağım şimdi size. Baş parmağınızı ve serçe parmağınızı uçuca getirin. Bileğinizi böyle hafifçe bükün. Bileğinizin ortasında belirginleşen bir tendon göreceksiniz muhtemelen. Eğer görüyorsanız evet, sizde bu kas var demektir. İlginç olan, insanların yaklaşık %10 ile 15'inde bu kas hiç yok ve bu durumun el kavrama gücü üzerinde hiçbir olumsuz etkisi de yok. Peki bu kas neden varmış diye soracak olursanız, muhtemelen atalarımızın böyle ağaç dallarına tırmanırken ve sallanırken daha güçlü bir kavrayışa ihtiyaç duymasıyla alakalı diyebilirim. Ayağa kalkmış ve alet kullanmaya başlamış bir tür olarak bu kasa olan ihtiyacımız azaldı ve genetik loterya onu bazılarımızdan tamamen sildi. Günümüzde bu kasın en önemli işlevi rekonstrüktif cerrahlar için mükemmel bir tendon grafti, yani nakil dokusu kaynağı olması diyebilirim.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
11: Radyo Ülkü.

Birlikteliğimiz devam ediyor Gül Güne Gül'le de. Bugün artık ihtiyaç duymadığımız evrimle beraber körelen özelliklerimizden bahsediyorum size. Karın kasından da biraz bahsetmek isterim. Karnımızın en alt kısmında gözle görülmeyen ve hatta herkeste olmayan bir kas olduğunu söylesem size. Şaşırır mıydınız? İşte bu kas piramidalis kası. İnsanların yaklaşık %80'inde bir ya da iki tane bulunuyor. %20'sinde ise hiç yok. Varlığı ya da yokluğu karın kası gücümüzü veya fiziksel performansımızı etkilemiyor. İşlevi karın duvarının ortasındaki bağ dokuyu hafifçe gerdiği yönünde. Ama bu görev oldukça küçük elbette. Bu kas keseli hayvanlarda işte kanguru düşünebilirsiniz, belki koalayı düşünebilirsiniz. Daha çok gelişmiş ve yavrularını taşıdıkları keseyi desteklemeye yardımcı olmuş. İnsanlardaki varlığı da uzak bir geçmişten kalan ve artık önemsiz hale gelmiş bir anatomik izden başka hiçbir şey değil. Cerrahlar için bir işaretleyici olması dışında sessizce varlığını sürdürüyor. Evet, gördüğünüz gibi vücudumuz geçmişle gelecek arasında bir köprü. Bu körelmiş yapılar mükemmel bir tasarım değil, sürekli değişen ve uyum sağlayan bir sürecin kanıtları gibi adeta. Devam edeceğiz güzel iki şarkının hemen sonrasında.

artık ihtiyaç duymadığımız vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerini anlatıyorum size. Apandisten de bahsetmek istiyorum. Eskiden biliyorsunuz işe yaramaz kalıntı diye anlatılırdı ama bugün bunun fazla basit bir yorum olduğunu görüyoruz. Bağışıklık sistemi ve bağırsak mikrobiyotası ile ilgili işlevleri var biliyorsunuz. Yine de atalarımızdaki daha büyük çekum yapısından küçülmüş bir yapı olduğu düşünülüyor. Bir de vücut kıllarını anlatayım size. İnsanlar diğer primatlara göre çok daha ince ve seyrek vücut tüylerine sahipler biliyorsunuz. Terleme sistemimizin gelişmesi ve uzun mesafe hareket sırasında ısı kaybetmenin avantaj sağlaması da bunda rol oynamış olabilir diyor uzmanlar. Son olarak koku alma kapasitemizi de eklemek istiyorum. Koku alma duyumuz aslında sanıldığı kadar kötü değil. Ama tabii birçok memeliyle karşılaştırıldığında kokuya bağımlılığımız azaldı. İnsan genomunda bazı koku reseptörleri genleri artık işlevsiz hale geldi de diyebilirim. Beni biliyorsunuz, anlatmaya doyamıyorum ama süremiz de sınırlı sonuçta. Artık ihtiyaç duymasak da vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerinden bahsettim size. Karın kasından tutun da kulakları oynatabilmek, üçüncü gözümüz, 20'lik dişlerimiz, bebeklerdeki kavrama refleksine kadar. O zaman ne yapalım? Madem süremiz azaldı, iki güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında da veda için dönüp geleyim.

Mısır piramitlerini gerçekten ilginç bulur musunuz? Bugün böyle dünyanın farklı yerlerindeki farklı farklı tarihi yapılardan bahsedeyim istiyorum size. Hatta belki o ülkelere, o şehirlere özgü bir takım detaylardan da konuşabiliriz. Mesela Mısır piramitlerinin altında gerçekten gizemli bir şehir var mı? Hiç merak etmiş miydiniz, düşünmüş müydünüz? Son zamanlarda biliyorsunuz gündeme bomba gibi düşen bir iddia var. Diyorlar ki piramitlerin tam 2000 metre altında, yani neredeyse 2 kilometre derinlikte devasa yapılar varmış. Peki bu iddia ne kadar doğru olabilir sizce? Merak ediyorsanız şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz. Kalbim.

Az önce demiştim, son zamanlarda gündeme bomba gibi düşen bir iddia var. Gize piramitlerinin tam 2000 metre altında, yani neredeyse 2 kilometre derinlikte devasa yapılar varmış. Böyle söyleyen, bunu savunan insanlar var. Gize piramitlerinin altında gizli bir şehir bulunduğu aslında yeni bir söylenti değil. Sosyal medyada, YouTube'da ya da ne bileyim komplo teorisyenlerin forumlarında bu iddia biliyorsunuz yıllardır dönüp duruyor. Peki bu iddia nereden çıkmış derseniz, emekli bir kimyager, eski bir akademisyen ve uzaktan algılama uzmanı olduğunu söyleyen Dr. Filippo Biondi, İtalya'da düzenlenen bir basın toplantısında şok edici açıklamalar yapıyorlar. Gize piramitlerinin tam 2 kilometre altında spiral yollarla çevrili dev yapılara ulaştık diyorlar. Bu yapıların tam 38 bin yıllık olduğunu, yani şu an bildiğimiz en eski medeniyetlerin bile öncesine dayandığını söylüyorlar. Hatta bu yapılar devasa bir enerji santralinin ya da efsanevi bir antik şehrin kalıntıları olabilir de diyorlar. Peki bu kadar karmaşık yapıları nasıl bulmuşlar derseniz, SAR yani sentetik açıklıklı radar teknolojisini savunuyorlar. Kulağa biraz havalı gelmiş olabilir. Biondi ve ekibi bu radar sinyallerini yorumlamak için kendi geliştirdikleri özel bir yöntem kullandıklarını iddia ediyorlar. 5 tane yapı, 8 şaft ve 2 devasa küp tespit ettik biz piramitlerin altında diyorlar. Görseller bile hazırlamışlar. Tabii ki yapay zeka yardımıyla yapmışlar. Ama gelin görün ki bu bulgular hakemli, yani bilimsel çevrelerce onaylı bir çalışmada yayımlanmış değil. Bir diğer detaya baktığımızda bu bilim insanlarından bir tanesinin uzaylılarla ilgili bir kitap yazmış olduğunu görüyoruz. Yani olay biraz bilim, biraz da böyle YouTube belgeseli tadında ilerliyor da diyebiliriz. Sentetik açıklıklı radar, yani kısaca SAR teoride biliyorsunuz yerin altına bakıyor. Ama sandığımız gibi öyle X-ray gözlük gibi değil. Bu radar normal şartlarda yerin sadece 1-2 metre altını görebiliyor. Yani sokakta kaybolan alyansınızı bulmakta harika, ama öyle 2 kilometre derinliğe inmek, orası biraz fantezi dünyası. İddiada bulunan araştırmacılar yeni bir radar icat etmemişler aslında. Mevcut radar görüntülerini farklı bir şekilde yorumladıklarını iddia ediyorlar. Ne olmuş yani dediğinizi duyar gibi oldum. Sorun şu ki radar verileri üzerindeki yorumlar o kadar özgür ki ortaya çıkan çizimler sanki böyle bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi. Hatta bir arkeolog şakayla karışık demiş ki reaktör odasına benziyor. Tabii az önce de söylediğim gibi bu efsaneler yeni değil. Yunan tarihçi Herodot'tan tutun da Orta Çağ keşişlerine, ne bileyim 19. yüzyıl Fransız bilim insanlarından 20. yüzyıl medyumlarına kadar herkesin aklını kurcalamış. Üstelik bu teoriler piramitler uzaylılar tarafından inşa edildi gibi çok konuşulan ve tabii ki genellikle ciddiye alınmayan teorilerle de birlikte yürüyor. Hal böyle olunca da arada bir böyle bilim ünvanı geçince insanlar hemen acaba gerçek olabilir mi demeye başlıyorlar. Uzmanlar bu konuda oldukça temkinliler biliyorsunuz. Hatta böyle ünlü bir arkeolog şöyle demişti, ben hatırlıyorum, insanlar yıllardır zaten bu piramitlerin altında gizemli odalar arıyorlar. Buna inanmak istiyorlar. Bu iddialar bilimsel ünvanlar ve teknik terimlerle süslenince daha inandırıcı görünmüyor. Biz zaten kazılar yapıyoruz ama böyle bir şeye rastlamadık. İzleyip göreceğiz değil mi tarih sahnesinde? Bakalım ilerleyen dönemlerde teknoloji biraz daha gelişince karşımıza neler çıkacak.

0: Gülgüne Gül'le Gülgüne Gül'le. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

tekile. Hamburger sever misiniz? Yanlış bir soru oldu galiba, hamburgeri çünkü sevmeyen insan tanımadım ben. Gerçi et yemeyenler belki sevmiyordur ama onlar da farklı farklı hamburgerler yaratıyorlar biliyorsunuz. Nohuttan köfte yapan insanlar hamburger mi yapamayacaklar? Peki hamburgerin adı nereden geliyor biliyor musunuz? Ham kelimesinin İngilizce'deki anlamı domuzun bacağının üst kısmından tuzlanarak ve kurutularak yapılan yemek anlamını taşıyor. O zaman acaba hamburger domuz etinden yapıldığı için mi bu adı almış diyebilirsiniz. Kesinlikle hayır. Hamburgerin tarihine baktığımızda Orta Asya'da Tatar denilen Türk toplumlarına kadar uzandığını görüyoruz. O zamanlar savaşçı Tatar atlıları çiğ et yiyorlar. Zamanla bu eti eğerlerinin altına koyduklarında uzun seferlerde atın hareketleri sonucunda bu etin bir şekilde az da olsa piştiğini ve daha kolay çiğneyebildiklerini fark ediyorlar. Yıllar geçtikçe de Asya seferlerinde, uzun seferlerin sonlarında elbette bu eti eğerlerinin altından çıkarttıklarında ona tuz, biber, soğan da ilave etmişler ve sonunda bugünkü bilinen Tatar bifteğini ortaya çıkarmışlar. Ve biz şimdi onu hamburger diye tüketiyoruz.

istemez ki tertemiz bir dünyada yaşasın. Peki bu gerçekten hayal mi? Hayal diye düşünüyorsanız bir parça yanılıyorsunuz. Sokakta küçücük bir çöp görmenin dahi imkansız olduğu dünyanın en temiz şehirlerinden biraz bahsetmek istiyorum size. Temizlik sadece belediyelerin görevi değil biliyorsunuz. Tüm bir kültürün ve yaşam tarzının da yansıması aslında. İster dünyanın en mutlu ülkelerine ışınlanmak isteyin. Ne bileyim ister sakin tatil köylerinde huzuru yakalamayı planlayın. Yeni bir tatil rotası belirlemek her zaman heyecan verici oluyor insan için. İşte otel araştırmaları, uçak biletleri, acaba orada benim damak tadıma uygun yiyecekler var mı soruları. Liste uzayıp gidiyor. Ama küçük ve hayati bir detay daha var. Çoğumuz gözden kaçırıyoruz. Temizlik. Gittiğimiz yerin ne kadar temiz olduğu tüm tatil deneyimimizi bambaşka bir yöne çevirebiliyor biliyorsunuz. Düşünsenize Instagram'da gördüğünüz o bembeyaz kaldırım taşları aslında çöp yığınlarının hemen yanında olabiliyor. Ya da ne bileyim güzel kafe diye işaretlediğiniz yerin önü sürekli pislik içinde olabiliyor. Taç Mahal'le alakalı mesela internette görüntüler yayınlanmıştı hatırlarsanız. Taç Mahal muhteşem fotoğraflarla insanlara servis ediliyor. Ama insanlar gerçek fotoğraflarını paylaştığında şok oluyoruz. Kötü değil mi? İşte bu yüzden yola çıkmadan önce gideceğiniz şehrin ne kadar temiz olduğunu bilmek hayati önem taşıyor. Peki dünyanın en temiz şehirleri hangileri dediğinizi duyar gibi oldum. Özel bir firma bu konuda oldukça detaylı bir araştırma yapmış. Kendileri yurt dışında çöp konteyneri hizmeti veriyor ama sadece bununla kalmamışlar. Gezginler için hayat kurtaran bir araştırmaya da imza atmışlar. Temizliği dert eden tatilciler nereye gitmeli sorusuna bilimsel ve kapsamlı bir yanıt aranmış. Az sonra size bahsedeceğim hepsinden ama öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Münir Günegül'le de bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz. Sokakta küçücük bir çöp görmenin dahi imkansız olduğu dünyanın en temiz şehirlerini konuşuyoruz demiştim. Özel bir şirket bu araştırmayı yapmış ve araştırma dünyaca ünlü bir seyahat platformu tarafından da paylaşılmış. Ekip dünya çapında en çok ziyaret edilen şehirleri masaya yatırarak 3 temel kriter üzerinden değerlendirme yapıyor bu arada. İşte şehirlerin ürettiği çöp miktarı, atık yönetim politikaları ve uygulamaları, halkın temizlik konusundaki genel görüşleri ve sonra her şehre bir sokak temizlik puanı veriliyor. Böylece temizliğiyle göz kamaştıran şehirler bir bir sıralanıyor. Birinci sıraya da Singapur yerleşmiş. Bu minik ama güçlü şehir devleti temizlik konusunda tam anlamıyla takıntılı diyebilirim ama pozitif anlamda elbette. Peki neden bu kadar temiz derseniz, birincisi Singapur'da yere çöp atmak size küçük bir uyarı olarak dönmüyor. Yere çöp atmanın bedeli 2000 Singapur doları, yani yaklaşık 1530 Amerikan doları. İkincisi, halk gerçekten çok duyarlı. Herkes çöpünü ayırıyor, geri dönüşüme katkı sağlıyor ve sokakta tek bir izmarit bile görmek neredeyse imkansız. Dördüncüsü, çöp üretimi kişi başına oldukça düşük. Yani sadece atmamak değil, en baştan az üretmek bir kültür haline gelmiş. Singapur'da yere sakız bile atsanız ciddi cezalar alabilirsiniz. Bu yüzden temizlik burada sadece bir belediye politikası değil, az önce de söylediğim gibi tam bir yaşam tarzı. Hemen arkasında Kopenhag var. Kuzey'in düzenli, huzurlu ve yeşil başkenti diyebiliriz. Singapur'u takip ediyor. Danimarka biliyorsunuz genel olarak çevreye saygılı bir ülke ama başkent özelinde işler bir adım daha ileriye taşınmış. Şehrin sürdürülebilirlik programı var. Bu program sayesinde evinizin hemen önünde geri dönüşüm kutuları buluyorsunuz. Cam, plastik, işte organik atık, ne varsa ayrılıyor. Üstelik sadece kutu koymakla kalmıyorlar. Halkı bu konuda bilinçlendirmek için kampanyalar, eğitimler düzenliyorlar. Yani iş sadece altyapı değil, zihniyet de meselesi. Sonrasında da tertemiz sokaklar, mis gibi hava ve tabii ki mutlu insanlar. Dünyanın en temiz şehirlerinden size bahsetmeye devam edeceğim ama iki güzel şarkı dinleteyim.

0: güne güle, güne güle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmi ile finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: İster İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: fırsatları topla, sepetini doldur.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışverişi.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

dünyanın en temiz şehirlerini konuşuyoruz. Tabii ki güzel şarkılar eşliğinde. Sırada Prag var. Masal kitaplarından fırlamış gibi durur değil mi genelde? Güzelliği kadar temizliğiyle de aslında göz kamaştıran bir şehir. Neden bu kadar temizmiş derseniz? Çünkü Prag halkı gerçekten titiz. Düşünün, kişi başına yılda yaklaşık 300 kilo çöp üretiyorlar. Karşılaştırmak isterseniz Amerikalılar yılda kişi başı yaklaşık 815 kilo çöp çıkarıyor. Yani Prag Amerika'nın 1/3 kadar atık üretiyor. Ayrıca şehrin estetik yapısı bozulmasın diye temizlik hizmetleri oldukça sistemli ve düzenli çalışıyor. Turist yoğunluğuna rağmen çöpler ortalıkta kalmıyor. Prag sokaklarında yürürken sanki böyle her şey biraz fazla gerçeküstü gibi gelebilir. Hem tarihi hem işte çok güzel, ne hem temiz, resmen Instagram filtresiz şehir diyebiliriz. Roma'dan da bahsetmek istiyorum size. Şimdi diyeceksiniz ki Roma ve temizlik. Evet, hep temizlerden bahsedecek değilim ya. Bir tane daha araya kirli bir şehir sokayım. Dünyanın en kirli turistik şehri olarak gösteriliyor Roma. Muhteşem tarih, muazzam bir mimari, leziz pizzalar ama bir de çöp dağları. Ne olmuş ki Roma'ya dediğinizi duyar gibi oldum. En büyük sorunlardan bir tanesi altyapı. Şehir antik dönemlerden kalma bir yapıya sahip olduğu için modern atık yönetimini kaldırmakta zorlanıyor biliyorsunuz. Yani aslında Roma'nın altyapısı günümüzün çöp üretme alışkanlıklarına göre dizayn edilmemiş. Yani yüzyıllar önce yapılan yollar, tüneller işte bugünün trafiğine ve çöp trafiğine çok da uygun değil. Ayrıca şehir yönetimi ve temizlik hizmetleri yeterli hızla çalışamıyor. Hal böyle olunca hem turistler hem de yerel halk sokaklardaki çöplerden sık sık şikayet ediyor. Roma hala büyüleyici bir şehir gerçekten ama gördüyseniz siz de mutlaka bilirsiniz. Gitmediyseniz de eğer temizlik sizin için büyük bir sorunsa birazcık hazırlıklı olun diyebilirim. Hayal kırıklığına uğramamanız açısından.

0: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insan sıradan bir yolculuğun ardından biliyorsunuz evine dönemiyor. Şu anda yollarda bizi dinliyorsanız lütfen emniyet kemerlerinizi takın, trafik kurallarına uyun ve sevdiklerinize kavuşun, evinize dönün. Trafik kazaları biliyorsunuz modern şehir yaşamının en acımasız gerçeklerinden biri haline gelmiş durumda. Peki ya size bir şehrin hem de bir başkentin tam bir yıl boyunca hiçbir trafik kaynaklı ölüme sahne olmadığını söylesem şaşırır mıydınız? Finlandiya'nın zarif, düzenli ve doğaya saygılı başkentinden bahsediyorum, Helsinki'den. İşte tam da bunu başardılar 2014 senesinde. 2014 yılı boyunca trafik kazası kaynaklı ölüm olmadı. Ama bu başarı bir mucize değil aslında. Bu şans eseri yaşanmış bir istisna değil çünkü. Onlarca yıl boyunca adım adım böyle sabırla uygulanan kararlı politikaların, toplumu önceleyen şehir planlamasının ve insan hayatı kutsaldır anlayışının bir sonucu. Bu başarı sadece Helsinki'nin değil, aynı zamanda işte Oslo, Stockholm gibi şehirlerin de benimsediği sıfır vizyon felsefesinin nedenli etkili olduğunu gözler önüne serer nitelikte. Şimdi arabalardan çok insanlara öncelik veren bu yaklaşımın ardındaki güçlü stratejilerden biraz bahsetmek istiyorum size. Diğer şehirlerin neden ve nasıl bu modeli örnek alması gerektiğine belki birlikte göz atarız. Az önce de söylediğim gibi 2014 yılında Helsinki'de trafik kazası kaynaklı ölüm yaşanmıyor. Tabii ki global ölçekte bir rekor bu. Anahtar nokta neymiş derseniz, hayata araba lastiklerinden daha fazla değer vermek diyebilirim. Helsinki'nin ulaşım departmanlarındaki trafik mühendisleri bu başarıların en büyük etkenleri hız sınırları diyor. Şehirde sokakların yarısından fazlasında hız limiti sadece 30 kilometre. Özellikle böyle okulların ve kreşlerin çevresinde hız limitleri düşürülerek güvenlik önceliklendirilmiş. Ama sadece yavaş sürmek yeterli değil elbette. Helsinki yaya ve bisiklet yollarını ciddi yatırımlar yaparak bu ulaşım biçimlerini daha cazip hale getirmiş. Toplu taşıma ise neredeyse kusursuz çalışıyor. Otobüsler, tramvaylar tıkır tıkır işlerken insanlar da arabam olmadan bir yere gidebilirim diyorlar. Yani hem karbon ayak izi azalıyor hem de kaza riski, tahmin edebileceğiniz gibi. Ayrıca şehrin dört bir tarafında da kameralar var. Sıkı denetimler yapılıyor. Dikkatsiz sürüşü ciddi bir şekilde engelleyen bir faktör bu. Eskiden yılda yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiği şehirde şimdi hem ölümcül hem de ciddi yaralanmalı kazalar büyük oranda düşmüş. Sadece geçtiğimiz yıldan önceki yıl ciddi kazalarda %75 oranında büyük azalma yaşanmış. Tabii tüm hikayenin başlangıç noktası 1997'de İsveç'te ortaya çıkan sıfır vizyon yaklaşımı. Bu anlayışa göre yolda seyahat ederken kimsenin ölmesi veya yaralanması kabul edilemez. Bu felsefe şöyle bir şey demiyor: yaya kurallara uymamış, ölmüşse kendi suçu. Aksine şehir planlamacılara şu soruyu sorduruyor: bu kişi neden bu şekilde karşıya geçmek zorunda kaldı? Yaya geçidi çok mu uzaktaydı, ışık mı yoktu, hız limiti mi yüksekti acaba? Ve tabii ki yetkililer de buna göre önlemler alarak yılı trafik kazasında ölen insan olmadan kapatıyorlar. Gerçekten böyle anlatırken imrendim, öyle söyleyeyim size. Darısı ülkemizin başına diyelim.
1: Biliyorsun senden önceleri hayalet gibiydim.

Tarihi dönüştüren icatların böyle genellikle büyük laboratuvarlarda ya da kalabalık fuarlarda tanıtıldığına inanırız, değil mi? Ama bazen büyük buluşlar sessiz bir Alman kasabasında, kaldırımdan geçen iki tekerlekli tahta bir düzenekte ya da hafifçe homurdanan üç tekerli motorlu bir taşıtta kendini bize gösteriyor. İlginç bir hikaye anlatacağım şimdi size. Mannheim tam da böyle bir yer aslında. Almanya'nın güneybatısında bulunuyor. Mütevazi bir bölge. Gittiyseniz bilirsiniz mutlaka. İnsanlığın yüzyıllar boyunca sürdüreceği ulaşım serüveninin iki temel taşı olan otomobil ve bisikletin doğum yeri oluyor. Peki bu kasaba tam olarak nasıl gelişmiş derseniz, 1817 yılında Mannheim sokaklarında tuhaf bir şey oluyor. İnsanlar alışmış oldukları at arabalarının yerini alan garip bir araçla karşılaşıyorlar. Üstelik bu aracın üzerinde bir adam var. Ayağını yere basarak itiyor, iki tekerlekli tahtadan bir iskelet üzerinde ilerliyor. Adı Baron Karl von Dreis ve icadıyla kelimenin tam anlamıyla tarih yazıyor. İnsanlar bu araca koşu makinesi demişler. Kimi at sırtında gördüğüne benzetmiş, kimi bunun gerçekten deli işi olduğunu düşünmüş. Ancak Dreis sadece yeni bir ulaşım aracı icat etmiyor. İnsan kas gücünü bir taşıtın merkezine yerleştiren bir vizyonu da harekete geçiriyor. Peki bu fikir nasıl doğmuş derseniz, işin aslı biraz da çaresizlik. 1816 yılına götüreceğim sizi ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde. Sözüm.

Mannheim'dan bahsediyordum şarkıların hemen öncesinde hatırlarsanız. Hem arabanın hem de bisikletin icat edildiği Alman kasabası demiştim. Gelelim 1816 yılına. Endonezya'daki yanardağın patlaması küresel iklimde büyük bir değişikliğe yol açıyor. Diyeceksiniz ki bununla onun ne alakası var? Sabırsızlanmayın. Mahsul kıtlığı ve hayvan ölümleri artıyor. İnsanlar atlarını besleyemez hale geliyorlar. Bazıları ise onları yemek zorunda kalmış. İşte tam bu noktada Rice, yem istemeyen, dinlenmeye ihtiyaç duymayan ve en önemlisi ayakta kalabilen bir mekanik at yaratmaya karar veriyor. Ortaya çıkan şey tabii ki bugünün bisikletinin ilk kıvılcımı. Ama bu yenilik dünyaya fazla erken gelmiş. Kötü yollar, işte ağır ahşap yapılar ve tabii dönemin tutuculuğu bisikletin geniş kitlelere yayılmasını engelleyen faktörler. Hatta bazı şehirlerde yasaklanıyor. Rice'in icadı sessizce unutulmaya terk ediliyor. Tıpkı mucidinin kendisi gibi. Zamanın siyasi rüzgarları onu birazcık toplumun dışına itiyor. Parasını kaybediyor, saldırılara uğruyor. Ama onun tasarımı yıllar sonra yeniden dirilecek. Şimdi de 1860'lara gidiyoruz. Fransa'da bir baba oğul. Rice'in tasarımına bir dokunuş yapıyorlar. Ön tekerleğe pedallar ekliyorlar. Artık insanlar ayaklarıyla yere basmak yerine pedalları çevirerek hareket edebiliyor. Bu araçlar pek konforlu olmasa da bir anda popüler hale gelmiş. Zamanla tabii tasarımlar da gelişmiş. Zincir mekanizması, işte eşit büyüklükte tekerlekler ve arkadan itişli sistemler derken modern bisiklete ulaşılmış. Bisiklet gerçekten günümüzün sadece ulaşım aracı değil, o dönemin toplumsal bir devrim aracı haline de gelmiş diyebiliriz. Hatta kadınlar için özgürlük simgesi haline bile getirilmiş. At arabası gibi bir erkeğin kontrolüne gerek duymayan bu yeni taşıt, kadınlara kendi başlarına hareket etme, işte istediği yere gitme, istenildiği gibi yaşama gücü sunmuş. Bugün dünyada sayısı belirsiz bisiklet var ve gerçekten bunlar şehirlerin çehresini değiştiriyor. Sessiz, çevreci, sürdürülebilir olmaları da tabii ki modern dünyanın kahramanı haline getiriyor onları. Ve bu devrim dediğim gibi Mannheim'ın taş sokaklarıyla başlayan bir devrim. Tabii bisikletten yaklaşık 70 yıl sonra başka bir mucit Carl Benz aynı şekilde bambaşka bir ulaşım devrimini başlatıyor biliyorsunuz. 1885 yılında benzinle çalışan ilk aracı üretmeyi başarıyor. Patent Motorwagen oluyor. 3 tekerlekli, oldukça narin görünümlü ve 0.75 beygir gücündeki bu araç günümüzde kullandığımız otomobillerin atası da diyebilirim. Ama tabii tıpkı Drives gibi Benz de ilk başta alaya alınıyor. İlk denemeler başarısız olmuş çünkü duvarlara çarpılmış. İnsanlar onunla hep alay etmişler. Fakat asıl sürpriz eşi Bertha Benz'den geliyor. Carl Benz henüz toplum karşısında emin adımlar atamazken Bertha sabahın erken saatlerinde iki oğluyla beraber Mannheim'dan yola çıkıyor. Yol boyunca fren balatası tamir ediyor. Yakıt satın alıyor ki o zamanlar yakıt eczanelerden eter olarak temin edilirmiş. Ve 180 kilometrelik bir yolculukla otomobilin işe yaradığını kanıtlıyor. Bertha'nın bu tarihi yolculuğu otomobil çağını başlatıyor elbette. Artık motorlu taşıtlar sadece bir mucidin hayali değil, insanların ulaşabileceği bir gerçek haline geliyor. Mannheim'de başlayan bu kıvılcım tabii ki dünyanın dört bir yanına da yayılıyor. Sözün özü, bisiklet ve otomobil, iki tekerlekli bir tahta araçtan milyonlarca beygir gücünde küresel bir endüstriye uzanan yolculuk Mannheim'de başladı diyebiliriz. Drice ve Benz, zamanlarının çok ötesinde düşünen iki adam, icatlarıyla önce alay edilmiş olsa da, unutulmuş olsa da, en sonunda dünya onlara yetişti. Bugünse binlerce şehirde bisiklet şeritleri genişliyor. Hatta artık elektrikli araçlar yaygınlaşıyor biliyorsunuz. Ve biz hala Mannheim'de başlayan o uzun yolculuğun yolcularıyız.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül.
1: En iyiler, en çok dinlenenler.
2: Radyo Ülkü.
3: Zamanımız oldukça azaldı. Şimdi de size taşlaşmış bir şehri anlatmak istiyorum. Vezüv Yanardağ patlamasıyla yok olan Pompei'den bahsetmek istiyorum. Antik Roma'nın güneyinde gelişen bir tatil kenti düşünün. Pompei işte tam da böyle bir yer. Aktif bir yanardağ olan Vezüv Yanardağ'ın gölgesinde İtalya kıyılarında yer alıyor. En ünlü patlaması M.Ö. 79 yılında Pompei şehrinin kalın bir volkanik kül tabakası altında gömdüğü zamanda gerçekleşiyor. Bir grup kaşif 1748'de bölgeyi yeniden keşfettiklerinde kalın bir toz ve molos tabakasının altında Pompei'nin büyük ölçüde bozulmamış olduğunu görünce şaşırıyorlar. Gömülü şehirde geride bırakılan binalar, eserler ve iskeletler bize antik dünyadaki günlük yaşam hakkında çok şey öğretiyor aslında. Peki bu olay gerçek mi? Hikayesi nedir? İnsanlar neler yaşadı? Merak ediyorsanız şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.
4: Olmaz.

Size. Antik Yunan yerleşimciler İtalya'nın batı kıyısında günümüz Napoli şehrinin güneyinde yer alan Pompei'yi milattan önce 8. yüzyılda Helenistik dünyanın bir parçası yapıyorlar biliyorsunuz. Burası milattan önce 2. yüzyılda böyle kıyı şeridi halinde Romalı zengin tatilciler için bir cazibe merkezi de diyebilirim. Milattan sonra 1. yüzyılın başında Vezüvyanar Dağı'ndan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Pompei kasabası Roma İmparatorluğu'nun en seçkin vatandaşları için gelişen bir tatil yeri. Şehir çoğu zaman böyle zarif sanat eserleri ve ışıltılı fıskiyelerle dolu, zarif evlerle dolu. Şehrin zenginliğinin çoğu zengin volkanik topraklarından geliyor. Bölge işte zeytin, üzüm, diğer mahsullerin merkezi ve Roma'nın en zenginleri Pompei'den gelen içecekleri tüketiyor. Bilim insanları milattan sonra 79'daki ölümcül patlamanın arifesinde Pompei'de yaklaşık 12 bin ve çevredeki bölgede neredeyse bir o kadar insanın yaşadığını tahmin ediyor. Vezüvyanar Dağı elbette bir gecede oluşmuyor. Vezüv İtalya Yarımadası'nda Afrika ve Avrasya tektonik plakalarının yakınsaması boyunca uzanan volkanik yayın bir parçası ve binlerce yıldır da patlıyor aslında. Mesela milattan önce 1995 civarında alışılmadık derecede şiddetli bir patlama. Milyonlarca ton aşırı ısınmış lav, kül ve kayaları yaklaşık 35 kilometre gökyüzüne fırlatıyor. Dağın çevresinde yaşayan köylüler de bu duruma alışmışlar aslında. Öğrenmişler bu şekilde yaşamayı. Milattan sonra 63'te büyük bir deprem meydana gelmiş aynı bölgede. İnsanlar hala Napoli Körfezi kıyılarına akın etmişler ve Pompei her yıl daha da kalabalıklaşmış. Milattan sonra 79 yılının Ağustos veya Ekim aylarında meydana gelen bu büyük depremden bahsetmiştim size. 16 yıl sonra bir dizi küçük deprem Pompei bölgesini sarsıyor. Yazar ve görgü tanığı genç Plini'ye göre oradaki insanlar orada sık sık deprem olduğu için depremleri öyle çok da umursamıyorlar. Sonra o önemli günde öğleden kısa bir süre sonra Vezüv Yanardağ yeniden patlıyor. Patlama gökyüzüne o kadar yüksek bir kül ve kaya savurmuş ki insanlar onu yüzlerce kilometre öteden görebilmiş. Patlamayı Napoli Körfezi'nin karşısında izleyen genç Plini bu alışılmadık boyut ve görünüme sahip bulutu bir tür gövde üzerinde çok yükseklere çıkan ve sonra dallara ayrılan bir çam ağacına benzetmiş. Soğudukça da bu moloz kulesi yeryüzüne sürüklenmiş. Önce ince taneli kül, sonra hafif pomza ve diğer kaya parçaları. Plini, dünya ile birlikte yok olacağıma inandım ve dünyanın da benimle diye yazıyor. Ama henüz ölümcül değildi diyor. Çoğu Pompeyli'nin kaçmak için bolca zamanı varmış aslında. Ama çok geçmeden durum daha da kötüleşmiş. Giderek daha fazla kül düştükçe hava nefes alınamaz bir hale gelmiş. Binaların toz ve kayalarla aşırı yüklenmiş çatıları çökmeye başlamış. Ama insanoğlu biliyorsunuz 50-60 santim kül altında da kalsa da şehirde kalmakta ısrarcı oluyor. Ardından ertesi günün sabahı saatte 160 kilometrelik bir aşırı ısıtılmış gaz ve toz haline getirilmiş kaya patlaması meydana geliyor. Ve tabii ki yoluna çıkan her şeyi ve herkesi buharlaştırıyor bu durum. Patlamanın ikinci günü sona erdiğinde Pompei milyonlarca ton volkanik külün altına gömülüyor. Bazı insanlar kayıp akrabalarını veya eşyalarını aramak için Pompei'ye geri dönmüşler ama neredeyse bulunacak hiçbir şey kalmamış. Tabii biliyorsunuz bazı kaynaklarda yaşanan bu korkunç olayın sebebi olarak Pompei halkı gösterilir. Ama coğrafya ve bilim biliyorsanız durumun bununla alakalı olmadığını da bilirsiniz zaten. Diyelim ve şahane bir şarkı dinleyelim. Sonrasında da veda için buradayım.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
3: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül her nesil.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
17: fırsatları topla, sepetini doldur.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya. Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülkü.
22: Radyo Ülkü 24 saat

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Balparmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmiyle finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülke 24 saat

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fırsatları topla, sepetini doldur.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı toz peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül. Her nesil.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundera.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundera.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundera.
9: Arkadaş Kundera yaşat işanında, Arkadaş Kundera üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fırsatları topla, sepetini doldur.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
0: Bazen 80'ler.
16: Oturmuşum oturum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
17: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

1991 yılına gittik. Albümse Benden Söylemesiydi. Albümün en eğlenceli şarkılarından bir tanesi Yapma Ne Olursun. Sonrasında Kenan Doğulu'yla 90'lı yıllarda dolaşmaya devam ediyoruz. Oynat Yarim şimdi bizimle.

Retro'da Mirkelim'in 1990'da İskender Paydaş'a eşliğinde Kuşadası Altın Güvercin müzik yarışmasında seslendirdiği şarkı Karşılıksız Çeki dinledik. Gülşen'le devam ediyoruz. Bu aşk adam olmaz. Şimdi bizimle.

2006 yılında Emre Aydın'ın ilk albümü Afili Yalnızlık'ta unutulmaz şarkılardan bir tanesi Unut Gittiğim Bir Yerde. 90'ların unutulmaz şarkıları diyoruz ama biliyorsunuz 80'lerden de unutamadığımız bir sürü şarkı var. İlhan İrem Anlasana onlardan bir tanesi.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fırsatları topla, sepetini doldur.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

geldim. Nerelere gideceğim? Albümün çıkış şarkısını dinlettim sizlere. Retro'ya devam ediyoruz. 90'ların unutulmaz isimlerinden bir tanesi de Sibel Alaş'tır. İşte o yıllardan bugün için çocuk şarkısını seçtim sizlere. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

Erdal Çelik ve 90'ların unutulmaz şarkısı Gittin Gideli sonrasında bugün kapanış şarkımız Özdemir Erdoğan'a ait. Üstelik 1972 yılından Gurbet, muhtemelen bu şarkıyla birlikte Çöpçüler Kralı filmini de hatırlıyorsunuzdur. Yarın görüşmek üzere. Hoş

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmi ile finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 3 ay ödemesiz. 3 ay ödemesiz.
5: Ergül. 3 ay ödemesiz. Nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin. Siz de yenilenin.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül her nesil.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324-521-3322, 0543-197-2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları. Çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmi ile finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Ergül.
1: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
0: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
0: Ergül, her nesil.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
3: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
5: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
8: Radyo Ülke.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

duyduyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

açılacak gözlüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da...

0: ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyo

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
7: Radyo Ülke 24 saat

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

yaşayabilirdim evsiz olsaydım. Dayanabilirdim susuz kalsaydım. Anlatabilirdim dilsiz olsaydım. Sensizlik bu, başka bir şey.

ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
8: Radyo.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

çiçeğini avucunuzun içine alırsınız. O solmasın, o ölmesin diye onu öyle sımsıcak, öyle sevgiyle saklarsınız ya. Seni yüreğimin en güzel köşesinde o kar çiçeğini tutar gibi seviyorum. Sen, sen bir tanem. Çünkü ben sensiz hiçbir işe yaramıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum.

Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığına, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim, çok sevdim ama

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor

hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor.

İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere. Gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin.

rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün eceli. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni isyankar et.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

yeniden yaşarım veda anını. Gidişin aklıma gelir bir anda. Kalbinin hiç farkı kalmamış buzdan.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp

rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım, sana muhtacım, sana muhtacım.